0: radyosida.
1: Hangama ustaları.
2: Süt geldi.
3: Süt geldi de yaptım. Dur hiç işim erkekle sütke geldi.
2: Malakuk, kaymuk, kadık, tuhum, kefir, süt geldi.
4: O var abim sizde Atakan, sütünüz var hadi.
2: Sütünüz var.
4: He.
2: Korsatın ki.
4: Atakan, sütüm kere yemez, kaytımam kere yemez. Bop, salamat bulayım Atakan.
2: Rahmat bulayım, rahmat, sağ ol bulayım. Sizde hakkınız mingem kere yemez bulayım.
4: Ha bu, tamam hemen bitti koyup koyamaz mı?
2: Rahmat.
4: Yapsız koyamaz mı?
2: Süt geldi.
4: Bu da Atakan, yakışı varın.
2: Malako.
4: Boptu.
2: Süt geldi Malako, kaymak, kaymak, kaymak.
4: Ama o aldım bana.
2: O süt, o bu kaymak. Kaymak.
4: Bana Atakan, yakışı buldu bana, sütan buldu, kaymakam buldu. Zor buladın bir ara, rahmat Atakan. Boptu yakışı varın.
2: Aş basın.
4: Sorayın.
2: Aş basın, yürüyün. Yendim anne olasın mı denk ki huda halası?
4: He nasıl bu da?
2: Süt geldi malako kaymuk katık kefir. Kefir! Kefir!
4: Hey! O meyman!
5: Olasan! Oldraman! Ogansan! İki tasını aldın, üçüncüsünü mi olasan?
4: Ya? O zaman kanser böyle yaptı. Başka cayga var mı savda kılın?
2: Savda şiddet yakışı böyle yaptı da balam.
6: Hangama ustaları.
4: Yeee! O da falan sakal mı öyle odaptı çıkan dekin? Tanım etti kalıysız, kurum neysiz?
2: Fransiyada yedim.
3: Fransiyada?
2: Paris. Paris. Paris. Artık kalıysan. Katık da pulunu tüleysen.
4: Atakan ben Fransızcanı bilmeyim ben.
2: Düşün müysem?
4: Ya ya ya.
2: Ben sana başımın ağrıdı Fransızca yapıyordum mu?
4: Kalay, tahsilatlar kalay.
2: Ooo, Paris. Rastını etsem, 40 yıl aldım Paris'e barmaganımda rasa pişeyman kıldım.
4: Ne mi gel? 40 yıl aldın Paris, hakiki Paris bugün demekçi misiniz?
2: Ayyo, koçkaroy otan hakiki koçkar idi.
4: Masalasi qanday qiynalmadingizmi?
2: Yo'q, fransuzcha gapirishga men umuman qiynalganim yo'q.
4: Xo'p,
2: lekin fransuzlar meni tushunishga rasa qiynalishdi.
4: Ha, bu Fransiyaga nima bo'lib bordingiz? Turist bo'lib bordingizmi?
2: Durust bo'lib bordim.
4: Ey, birodar ish bilanmi deyman?
2: Shuni aytaman-da. Ana vino, konyaklarni konkurs festivali bo'ldi.
4: Xo'p.
2: Shunga qatnashib keldim.
4: O'rin oldingizmi?
2: Yeah. 3 yulduzlik konyagim birinchi o'rinni oldi.
4: Uni qarang,
2: 5 yulduzlik konyagim vobshe o'rin ola olmadi.
4: Uni nimaga?
2: O'zim ham hayron qoldim, bo'lmasa ikkalasini ham bitta bochkadan quyib borganman.
6: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kıldırgıç.
2: Kız yigitten soru yaptı. Mayoligimde zerikmediyiz mi? Ha, zeriktim. Bulunmadık orandı. Bir oza mıkladım.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Hangame ustalara.
2: Ve Atakan, tuhum iz barmıyor mu?
3: Var.
2: Nişte?
3: İkide.
2: Menge kobrak yere gitti.
3: Siz iki tane yaptırın, yana yap gibi ne var?
2: Bu birin şunu. Hatın, ayta oda şu. Ya hatın ne gene, kampriz yaş yürüttü mü?
3: Ha?
2: İsimleri...
3: Cüzümgül.
2: Cüzümgül kola.
3: Üzümgül, üzümgül.
2: Yüzlerden nur yağladı bu kemperde.
3: Ha, hakiki ismi cismine mas. Yaşlı güde hüddü üzüm deydi de doğrusu. Hazır meyiz deyip hep kaldı bir içeri.
2: Asıran kemperde. Otakan siz bizi kuşladığına mutas çekil.
3: Ha, sile tamayın ki tamam.
2: Ama siz şunları duyguya taşıp geteyim ben. Kutar vermeyeyim bunu.
3: Ha, sile tamayın ki tamam hazır.
2: Bana bunlar hamasını.
3: Bu sile kuşlakların adını ne deydi?
2: Kekirdek.
3: Kekirdek?
2: Hı.
3: Kengisi neçe? Kengi kuşlak?
2: Kengisi öpke. Ondan keyingisi Oshqozon.
3: Ana shu Oshqozon qishlog'idan keyingi qishloqning oti nima?
2: Undan keyin qishloq yo'q. To'g'ri dalaga chiqib ketasiz.
0: Sangoma ustalari.
2: Kelinglar, ozgina muhabbat haqida ham gaplashamiz. Oh, yigitlarning yuziga qon yugurdi. Kes. Yani o'ylamanglar muhabbat deganingga ortiq ekamiz jani. Men shu yoshga kirib o'rtoqlar, hali bitta qizni qo'lidan tutib, yaxshi qiz, kechirasiz. Men sizi sevib qoldim degan yigit emasman degan ekan g'opir g'ulom. Muhabbat yosh tanlamas deydi. Nafaqat yosh, muhabbat millat u mansab ham tanlamas ekan. Muhabbat oldida shoh u gado, negro nemis bir ekan. Faqat ishori har xil ekan. Yaqinda bir kitobda o'qib qoldim. Afrikani hindular yashaydigan bir qabilasida yigit qizga sevgi izhor qilish uchun qiz balani yuziga tupurar ekan. Qizga ma'qul kelsa qizam. Keyin borib domkon bo'g'a. Keyin domkon bo'g' bularni. Keyin dalchi tuflashib yurar ekan. Germaniyada qiz odat bor ekan. Hozirgacha saqlanar ekan bu an'ana qaysidir bir shahrida. Yigit qizga sevgi izhor qilish uchun qiz yashaydigan uyni eshigini, ostonasini supurib ketar ekan. Qiz bundoq qarasa supurilgan. Ertasi kuni poylar ekan. Yigit ma'qul bo'lib qolsa, 3-chi kun chiqar ekan. Chiqsa chiqdi, chiqmasa yigit supurgini olar ekan-da, narigi darvozaga o'tib ketaverar ekan. Turkiyada qizi bir odat bor ekan. Qiz bola voyaga yetsa, qiz bolaning figurasiga qarab uyni ko'rinadigan joyiga butilka qo'yib qo'yar ekan. Agar chiroyli bo'lsa, Coca-Cola, limana, bakalashka, bonka, chelak, plak, sisternagacha qo'yar ekan.
0: Sangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, bir tanırsa sorusa mail mi?
3: Mail. 2'te, 3'te, 4'te, 5'te hem soru.
2: Aytishlari chachi, birinchi muhabbat odam har doim bir umrga qalbida qolarmish. Shu gap rostmi?
3: Bo'lishi mumkin, yana bilmadim.
2: Nima deganingiz endi, bo'lishi mumkin. Yo ha deng yo yo'q deng.
3: Aniq javob ha.
2: Naqada aytingchi, siz birinchi muhabbatingiz kim?
3: Birinchi muhabbatim albatta sen.
2: Voy, rostami vostaki. Man unaqada sizni bir umrga qalbingizda qolarkanman de, a?
3: Bo'lmasam-chi, lekin bitta narsani esingdan chiqarma. Ayol kishiga siz mani birinchi muhabbatimsan deyish mumkin, lekin undan oldin ham boshqa ayollarni ham sevgan bo'lishi mumkin.
2: Nima?

0: radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Yakında Navruz'u nişanladık. İşte Navruz'a, Navruz külleri sümele pişirken anakalla oturuşup da kolu dert görmesin. Kelinler oturuşup da acayip opalarımız, singiller oturuşup da min rahmet. Yakında bir şeye varsak, zor sümeleyi bakarken, kişinin kişinin peyleşeği alıp koyarken bir pası yap koyduk. Bir insan küzap durarken, kasıgı sop geliyor, kotur kasıgı. Kötü sop geliyor. Sanatkarları vakti yok bulardı. Bu kep kaptı, bir tuy bir yavasın bir sümeleyi dedi. Kötü kötü kasıgı sop geliyordu, kaşığı da uğru yaptı karasam bir tanesi. Manam non da aldım, bükülep durdum, non bulan koşuru vardı. Tası koşulur hakemiz oturdu buna dedi bey. Çünkü yaş kekir buna kanki sümeleydi görmüyordum. Şu sümeleydi oylep topken adamga Nobel mükafatını verse arzıydı dedim kaldı. Ben ettim hake Nobel mükafatını sümeleydi oylep topken adamga bir bu mey dedim. Ne demek oldu? Çünkü Nobel mükafatıdan sümeleyk 2000 yıl aldım peyda bakan dedim. Şunun için dedim Nobel mükafatını oylep topken adamga sümeleyk bir işkereyi dedim.
3: Hangama ustaları.
2: Bir ulug' vatan urush qatnashchi bilan maktabda uchrashib qopti. Maktab bolalar savol beryapti emish. Jang qanaqa bo'lgan, necha yil jang qildingiz, qanaqa bo'ldi? Tashq bir shohra yigit bor ekan, Otaxon debdi. Ha desa, urushda qatnashgan bo'lsangiz, janglarni ko'rgan bo'lsangiz, debdi savol. Plengi ham tushganmisiz asrga debdi. Desa, tushganman balam. Hammasi yoqasi ushlab qoldi. Vo, Otaxon plengi ham tushibdi ekan. Plengi tushganlar nemislar nima qilardi desa, ba'zan urardi, so'kardi, qiynardi, ba'zan ot tashardi. Ha siz nima qilishgansiz? Mana 60 yoshgan bolalarim birmish. Bunaqangi qiziqchi, ajoyib urush qatnashchilari ham bo'lgan. Qiziq voqealar urushda ko'p bo'lgan. Mana masalan, qarang, ikkita o'zbek akamiz okopdayotgan ekan, nemislar kelib qopdi. Sen suvga qarab qoch, men qamish ichiga o'tiraman dedi. Bo'lmasa ko'rib qolsa ikkalamiz rasvo qolishadi bular debdi. Bittasi suv ichiga o'tiribdi, qamishga qarab ketdi. Qamishda o'tirgan ekan, qarasa dushmanlar yaqinlab kelyapti. Ma otsam, mani ot tashlasam deb o'rnidan turdi. Hey, nemsiz, suda! Yazdiz! Suda! Suda o'tirgan, voy nomar, suda deyaptimi? Bu mani sotib qo'ydi-yu bu. Biz janjal qilmagan bo'lsak, yoshligimizdami, esimda bor, janjal bo'lmagan. Ota-onamizdan birga yashashgan bu. Axir bo'lishgan bunigimi? Sotyapti bu. Desa o'rnidan turib olib, men o'lsam o'laydi. Nemsi, dushmanlar suda! Voy nomar suda deyapti-ya. Voy o'zimni do'stim sotdi-ya mani-ya. Deb tursa, bu yana nimadir suda! Desa bu ham shart o'rnidan turib, nima bo'lsa bo'ldi deb, qamish ichida, qamish ichida deb.
3: Hangoma ustalari.

0: satırda.
1: Dushmaningdan tinchlikni sotib olish, uni keyingi jangga kerakli moliyaviy mablag' bilan ta'minlash degani.

0: radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bizde fermerler köpeydi. Yer egaları köpeydi desek boladı. Mesela her bitti vilayette 2000, 3000, 4000, 5000, 10000 kadar oram fermerler mesela 100 hektarlı, 200-300 hektarlı yerler alıp en kemi 10 hektarlı dekancılık kılıyordu. Hayır kaladığın zarışta dekancılık. Bana böyle planlarda hemen bacar işte. Hayır kalış gerek. Bu adamda yeri yok iken. Ne ki yerdir biraz yakış görürken. Kalın tıklatıp az gün yerçesi var iken. 2 kvadrat metre o işe ketmanını tıklatıp dursa. Bu nasıl ki tak ketman deyip git. Ben bana gaz turbası otken mi diyeyim ben? Mümkün bulmadan cahilerde kavuluyorduk ben bana. Yana ursa yana karıştırmış. Tülle topu olgan bu zaman. Sekin ketmanı kokuyum de açıp karıştı böyle hum turganmış. Tülle, tülle. Ozunu yok atma gel. Sekin hum dolu mundaya kalap. Yes humumuş da. Yenge bulan tazalıp taşıydı. Şimdi kısa. Hani hum kızıp getip kaltırıp koldan çık getip. İçinden bu tüsün arlaş olu bulan bir dev çık dev. Bu kalk da dev. Bana şimdi çık turganmış da. Tülle tülle giyini ey insan. Ben min yıllar meşhum diye atıldım. Bana azatlıkı çıkardı. Aytken şartıyla bacaraman dese. E dev, kolini kese. Ben az günü yer gerek. Ben şu kırp dese az günü yerim var. Şu şaharı çetrağdan bozulmaydı. Şu 30 satım 40 satım yer verse. Bir üç sesi kurup atrafını bakmak için ben dese. Yerde ilacı yoktu. Ne ilacı yoktu ise? Yerde ilacı bu kadar uzun kumda yaşarmadım. Gördük hele gel.
3: Hangi ama? Ustaları.
2: Fermerlerimiz şimdi halası uğradı, beyeğim oraya yaptı, halası beyeğim oraya yaptı. Aynısı malı var fermerler, fakat pahta giyemez, fakat boğda yıkarıp koymakken malın bakadıklar var. Şimdi mal bakadıklar, size gittim nasihat. Malını hiç kadar broğu vermeyin. Ozu sokarın, oz yemeni verip, her gün üç mahal mal geçti, gözü düşmesin, o malı semirmeydi. Hani mesela bir gün adam kopkaysa, karındaşız bozuyam, başkası bozuyam. Altı pakır su içedik, sigirge iki pakır su verirdi. İki pakırdan ikisi günde içip kaldı da. Bol diye, öyle. Bir köp iş vardı. Sanki ben harfim sakız pakırı tuttu, kaydalım ama özü ezliyor tutup. Bana kalkanı sana içip koy. Üç martta sudan kalsa içini vurup, altı vurup getirdi. Yemini köyünde, bilesler ya, yegin zaten ya. Uyuyup getirdi, tamam. Şunun için özüz yem verip, özüz karasız bu hakiki mal olalı. İgası bulmazsa koy, yeee, koyara ketmem bile. İgası kip kalsa şıpırıp kala diyor. Maşinke maşinke, zor sigirdi mi? Ketişi bile ketmem ne yapıp saladı belli gibi.
3: Hangi ama? Ustaları.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Vatikman.
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, ne mani gidi çıkvattı?
5: Bilmedim. Aşkını gibi bronası koymam mı diyin?
2: Yok.
5: Bu ki tanıştı. Vay, kare bronası yoğun çekili.
2: Kanı, vay, bariye uziz kare.
5: Vay, azade aşkhanamız yoğun attı.
2: Vay, vay, bilmedi geniz. Vay, ma gazı tepası gibi eşimizi ilip koyudum. Uşa yoğun atken bu sekeri.
5: Ben gittim.
2: Vay, kaka.
5: Uyumuzu sığırtılaş ki?
2: Kelleyizge koyul, şu gitmeye tutuk hazır.
5: Keçirasız, mümkün mü?
6: Hazır, bir dakika oturup durayım.
5: Bunu hiç amelacı yok. Eğer ben oturduğum olsam, keşke kalamam, keşke kalamam.
6: Vay, ne mi yana kadıysız, namçı
5: şaşırsız? Bir dakikadan kigen. Uyum yanıp kulu koku sorladı.
6: Ne mi?
5: Şuna kadar.

Armiya, askarlar saf tortib turishdi. Serjant, orangizda rassomlar bormi? Ikki askar oldinga chiqdi. Biz rassom. Yaxshi, mana bu boltani olinglar-da, daraxtdan pechkaning o'tinini chizib beringlar.

0: Radyosu'da.
1: Hangame usteleri.
2: Yani barlarımızı doktor bilen korkusuşumuz bu yani tragediyemiz ortalar. Mani keçeresi başka milletle deyem şuna bu ise gerek o. Lakin biz gerekemez. Biz barlarımızı yaşlıktan doktor bilen aşına kıpışı var neki korkutup koyamız. Barlarımızı doktor bilen korkutamız. Kızın yiyorum. Hani doktor geldi yaptı. Hazırçı yığılı olsaydı doktor çakıramın. Kim gelip sana ciz kıladı, ukol kıladı. Okulamıyorsan mı? Doktor, kelin. Kelin, ben şu balamı tokalık koyayım. Cüdeyen bir çatağı baladı bu. Okulamaydı bu. Ukalizden hop kegen misin şüphesizi? Yaşayın, hop gelin, hop gelin. Bana hani yeni geldi, yeni ukal, öldün geldi, tamam sen geldi. Ola ağaysın, ola ağaysın. Hop gelin. Hali bala korkup gitkenden, bur ömürge esnek hop gider doktor degen yap. Mahallege skorup olmuş gibi kalsa, özbeyti balası yok. Şu. O zaman arkası da, beş yedi arkası da, kurpan arkası da, tomga çıkıp alışadı. Yok, kaltırıp otur. Otası, anası kurup alışadı. Ha, bana dişli mi? Ne bu sanki? Ne bu sanki? Doktor geldi mahallemizde. Ha, kese gepti, ama onu korktu boyu kesen o. Yani koşat neydi bana? Ha, başka millette balalar için. Kelip şapırda sıra, dedin ki, bu kamu prişli ha? Bu vıraş da, niyet ya şapıyor, o prosto şapıyor ya. Vıraş ucu uş oldu, on tuda, naverk pasu. Ha, bu size çetvörtü metajı yiyiz, adına dedin ki, pastayani balet. Bu klimi prışlı da? Da. Bu klimi prışlı, pastayani klimi prışlı diyor mu? Он постоянно болит. Мы ему лекарства даем, он не пьет. Он такой, знаешь, укол делаем, а у него белые горячки начинаются. Вот, вот такой. Узбилер бар сурамейд. Доктор келди деса тамам. Уша куну уйден чихмейд бизи барлар.
3: Хангама устелары.
2: Буюк франциялик Наполеонны яшлыгыда уйгат епкенде эркелеп уйгат шеркен. Жаноб турин. Sizni büyük işler kötü yaptı da yukatırken. Canap yaş çakaladı, yaş balanı canap da yukatırken. Her gün şirin sözler bile yukatırken. Canap durun, sizni büyük işler kötü yaptı dese, haliki yaş balam durup, bana büyük işler kötü yaptı gendip, büyük işlerge uzun teyirlep, uzunca sindirip borgen eken. Şunun için büyük insan bugün. Kalaka cengçi bugün bilmedi mi? Lekin tarihte namı kogalligi için, Napolyon dese bundan 1000 yılda kenen bileşedi. Tarihte kap gitken adam. Uşu derece geti borgeni bu, yaşlıgiden terbiyesi şunu diye bugün eken. Canav sizin büyük işler kötü yaptı da uygat çıyarken. Karayın balanı kandı erkelep uygat çıyım bugün eken. Bizi Uzbeylerde ki, bizi Uzbeylerde... Tırpa derin gel anad! Halim yatsan mı? Saat 10 buldu! Hamma taşkardı yurttu ballar, yatışını kadar okulam. Mal içkarıda aç kapı atıptı. İnası yukat sen bu mıydı mı yatışını kadar erkelerim? Sen adam bu mıydın sen? Sen malsın sen. Eşekki okşayıp atışını kadar. Tursayın bu mıydı mı? Karim, balanı başında yukat sesi, o bala kim buladı ki yukatta bu sen? Yatışı eşekki okşarmış. Ozu malga okşarmış. Padringe lanatlı yukat sesi, o bala oradan turadı, nesterine yok. Çay hem içmeydi, avukat hem yemeydi. İşi de sokunup, mal diye talep deleği çıkıp getirdi. Ya bir işi getirdi de, ben hiç kim olmasa gelmem, benden hiç kim çıkmasa gelmem deyip yürü uğradı o şu bala. Ahırda hakikaten hiç nesil bulmaydı şu bala. Köpçilik ben sokuşta işitken. Bizi Özbeylerde bar şu adam.
3: Hangame usteleri.

0: Yaş, aile.
1: Vasteke.
2: What's it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ozo'da. Ozo'da karagin ben nime toptum.
1: Haa, nime toptiz?
4: Ben bir kıl sözlenici orkama çoğuki oksiyen bir kıl çıkarken. Bir kılları orkama çoğuki oksiyen başka için mana verirken.
1: Vay, tov bakalım şu mede topkenler siz. Ben bir pul mül top fal dizmede bu ilap mı?
4: Ya, bana karagin non orkama çoğu oksiyen non. Ake, ake, iş kılıp de.
1: Başka işiz yok mu vasıtaki sizi?
4: Sen benimle sana kare, ondan hem zor. Mesela bana kare. Yine bitti sözde. Samet, Damas, tale. Gördün mü? Kalaka akıllı, umni erim var de.
1: Vay, bilemen şu umni kanakalı gine.
4: Yine ne bana okusu bular gine?
1: Vastake, onu bunu koyayım. Ana o kora digen ortağız var, o şey çakır vattı çıkayım.
4: Kora mı tezgarısı? Vay, ara. Ozu kare yomanması, kora mı tezgarısı? Ara bularken.
1: Boring, eh?

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Uykuda ölüp kalsa adam yaman eken. Uykuda olsa vasiyetem kullanmaz eken adam. Bittesi ölüp kaptı estağfurullah. Uykuda ketip kaptı. Adam otkenden kim birinci bulup cennetke şaşırır eken. Haliki akamızdan cennetke karar şaşırır işte başlattı. Estağfurullah cennette işin intaydı iki tez kompüterde oturuyormuş.
3: Gelin. Familiyesi nasıl? Familiyam. Halimov. Halimov. Fazla cennet hal.
2: Bizde yoksuz, cennette yoksuz. Dese akamız kapı.
3: Ayağım sınıp geldi ozu. Bir matakarayla.
2: Yok bizde bir matakarayla. Qayaqa boraman? Endi dozoq akamiz xafa bo'lib, dozoqning eshigining tagiga yaqinlashsa, astagfirullah, dozoqning eshigining tagida ham ikkitasi kompyuterda o'tirgan. Uzoqdan ko'rib qolib, "Ye, Halimov kelyapti-yu." Hamma ishlarni qilib qo'yib, "Qani keling, Halimov keling. Hozir ko'ramiz." "Bizda yo'qsiz!" desa akamiz xursand bo'pti. "Yo'q ekanman." "Yo, shoshmang, bizda 3 marta qaraladi." "3 marta qarasa ham yo'qsiz. Endi qayerga boraman?" Noma'lum eshikka kelsa, noma'lum eshik tagida bittasi kompyuterda o'tirgan ekan. Keling, familiyam Halimov, hozir. Ha, bor ekansiz, ikkita yozibmiz. Yumshoq xida ham yozibmiz, nafshak suluchi, qattiq xida ham yozibmiz. Bor ekansiz Halimov. Endi ana bu eshikka kirasiz. Bu eshik qanaqa eshik? Endi siz u dunyoga qaytasiz, desa akamiz xursand bo'pti. Qanday yaxshi, u dunyoga qaytish qanday yaxshi. Odamlarga yaxshilik qilaman, savob ishlarni ko'proq qilaman. Endi odam bo'lib qaytolmaysiz, endi hayvon bo'lib qaytasiz. Hayvon. Bo'pti, mayli, roziman. Ot bo'lib qaytaman, ot. Ot bo'laman. Ot zakas. Ot ketgan, ikkita hayvon qolgan. Yo, kalamush bo'lasiz, yo tovuq bo'lib qaytasiz. Kalamush bo'lsam kirsa deyishadi. Tovuqqa roziman deyish bilan akamiz bir tovuq katakda paydo bo'lib qoplar. Odam hayotga bunda qarasa tovuq boshqa chaqiraydi. Eski tovuqlar kelishni boshladi. Tak, xush kelibsiz, yaxshi keldingizmi? Tovuqlar mayli xo'rozlar paydo bo'lishni boshladi. Payt qarasa tovuqlarning egasi kayib bittadan tovuqni olib chiqib so'yayotganmish. Akamiz tomon bo'ldi. Nima qilyapti desa tovuqlar aytarmish. Bizda shunaqa. Kim tuxum tug'masa uni so'yadi. Akamiz, umrimda tuxum tug'maganman. Qandoq qilaman? Qiyin joyi yo'q, ikkita patizyoningizga urib harakat qilsangiz tug'asiz. Akamizga jon kerak, harakatni boshlabdi. Yana bir harakat ko'ray. Deb tursa, kenneyimiz kelib uyg'otayotganmish. Voy dadasturing hamma yoqda rasvo qilib yuboribsiz uyg'oning.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Şerik kele uğurmadı. Ben uzun boşla uğrayayım mı? Boşla uğrayayım ya, kutup duramız mı bir pas? Boşla uğrayın ha. Kesin. Boşla uğrayayım mı? Farkı yok. Boşla desiniz. Ya ben boşla işte boşlayayım ben. Gel de uğurtasın ki böyle de yan adatı var da ki adam da ilham kaçırı var. Şu ayağını tavşa iştirdi. Şu kele yaptım benimce. Etti mi?
3: İcazet edin.
2: İcazet etmesem ki.
3: İcazet etmezliğinizge icazet etilmegen.
2: İcazet yetişimge icazet etilgen mi?
3: İcazet yetişinizge icazet etilgen.
2: İcazet.
3: İcazet için rahmet. Ben hammadan özür sorayım ben. Şunca gene bu sen keçin.
2: Ya bir mene şunca buldu ha? Ya tıkırı şunca. Şu tamamen geldiniz mi?
3: Ha şahadan geliyordum.
2: İki de ayol da cancalın avazı iştili yaptı mı?
3: He bizi hatın bir ayol bile cancalleşip atıptı.
2: He. O kaysa biri sizde hatınıyız?
3: Ularım şu meselen halkı şey yaptı.
2: Hemme toyga toyana bilen geledi. Şunca halk yığılgen bir sanatkarlar, kızıkçılar bunu kelerken, bir zor uçuraşı bularken de bu cancel bilen kepti onu karan kendi.
3: Uçuraşı degen de artık can.
2: Hı.
3: Geçenki kız bilen uçuraşılarından hiç bilgi etti.
2: Ana o kız bilen mi?
3: Hı.
2: Neyse
3: o. Bunca kem bilgi etti.
2: Ama o kızda çöntegi de başka pülü yok iken de. Ya şimdi bizler o bile her gün uçuraşamız. Kendi. Bir sefer ben töleyim, bir sefer o töleydi. Her gün uçuraşamız da.
3: Yigit bu mey her bala oğulü. Bir sefer o, bir sefer ben töleyim de çözülüp yürgünce. Ya oşa kızga üyleneyin, koyayım.
2: Hı. Ama o kızga üylensem ki ben keşkırım kim bile uçuraşamı.
1: Hangi ama? Ustaları.
2: Dikim barbaram sizge havasım geledi. Üylengen de. Oynası var.
3: Üylengenlerin nasıl ki havası iskeladı?
2: Hı?
3: Şöyle kursun üylengenlerin.
2: Yok e.
3: Ha?
2: Ne demek bunu dedi yapsız?
3: Doğrusu da üylengenin bittasın ben böyle diken bulsam ki üylengenim bana 15 yıl böyle yaptı. Hale geçe ben hatın ne dilini düşünmeyeyim ben. Hatın ben dilini düşünmeydi. Ne maksan böyle?
2: Tercihimden arkada gebleşip göreyim. Ya mutlu bana meşede çünkü adam oturuptu. Bunlar geyitin ki bunlardan maslahat olamaz.
3: Bana aitsin bana erkeğiyle köpeken bu tamamen. Yani. Ait değil. De yastıkı boş koyuyken adamını almıştırıp bulan.
2: Ama mesela yastık da almıştırıyım. Ya gavuzumuz dikiyor ortalar. Bazı böyle erkeğiler ki yenge petlerden umumak tuyuşkandan çıkıp yeti yaptı. Bana bir tasısız siz. İntelligent, ziyali adam. Ahir gümette hatininizde kaçan kayırga abardıyız. Bana bir aitin kanıma koyul kolay.
3: Abardık. Siz de gafiz yakırıp abardık.
2: Kayırga.
3: Zaparka.
2: Hayvanat bağıge.
3: Hı?
2: Hoş.
3: Olmadı.
2: Ya onu suyanmaydı. Ahir gümette hatinizde kaçan nima abirdiyiz? Şunu eğitin.
3: Siz nima için bana tergep kaldınız? Ben
2: ya bana halk var. Hiç değilim. Eğitin. Ahir gümette nima abirgeni izleyin ben bir koyul kolay.
3: Ya bana uzunlu vazifem var. Abir edigen derselerim var boynumdaki vazifem. Onu kıl yap ben. Uşun derseler de abir yap ben.
2: Ahir gisi.
3: Bana keçe pazar günü. Ayt ki yuva digen kuruta digen deme haberin dedi. Haberdin.
2: Ya rahmet iştilerin mi yuva digen kuruta digen aparat haberip diyor.
3: Anlama ki haber miyim ben?
2: Rasa polis ketkendir ha.
3: Ya doğrusuna ayt çıkarak rasa yemez. Lekin azrak ketti anca mıcı.
2: Kanca?
3: 3-4 minisim ketti.
2: Ya? Ha o 3-4 minisim de o kanakangı aparat eken yuva digen kuruta digen.
3: Şu tağara bilen arkan.
1: Hangi ama ustaları.

bu dünyanı taşışlardan kutulup yanınızda bora almayman. Şundayım dua kılasa ona, uzunlu ona canım.

bugün seni yana eski oldum. Sababı uçraşucuyumuz zaman. Bu yerler hiç emuzgarmagan. Uşu uşa darahtlar, uşu uşa soyabonlar. Fakat sen

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов.
2: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
3: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
2: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak.
1: Yangi tong.